rosque. Borli. Manan karne ke liye. Seva karne ke liye. Hov vark mein. Roste de. Agar manan karo. See?